0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: da al, acımı yorsan. Gel canımı da al, acımı yorsan. Gel canımı da al, acımı yorsan.
1: Mersin FM 104.7.

Durup durup bana sorma. Bunu bilmek olay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil. Ben en çok insandan korktum anne. En çok insandan. Okudukça tarih kitaplarını, yüzyıl savaşlarını, kardeş kavgalarını, bir saltanat uğruna kıyılan canları ve okudukça bugün gazetelerin cinnet sayfalarını, tanıdıkça her gün biraz daha insan adlı insancıkları ve yaşadıkça hala bu çağda taş devrinin mağara adamlarını, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan. Bir düşün anne, bir düşün atılan bombaları, patlayan silahları, yaşadığımız açlığı, acıları, savaşları, bir vuruşta kesilen başları, o keskin kılıçları, o cellatları, o katliamları, o vahşetleri ve ardından yükselen çığlıkları. Bir düşün, bir düşün anne, o kefensiz bebeleri, çocukları, hapishanelerde işkenceleri, copları. Bir düşün, tankları, tüfekleri, topları. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan.

İnsan değil mi anne? Emeğini, ekmeğini çalan insanoğlunun, suyunu bulandıran, dostuna çelme takan, sırtından vuran, yollara mayınlar döşeyen, bütün köprüleri yıkan. İnsan değil mi anne? Kendi ozanına kıyan, sazını kıran, şairini sürgüde vuran, sesini sözünü kesen en haklı olanı. Ah anne, ah! Ah anne, ah! Boşuna günahını almışız hayvanların. Masallarda anlattığın devlerin, canavarların, inlerin, cinlerin, ejderhaların hiçbiri bu kadar korkunç değil be anne. Baksana yaptığına insanların. Ah dili olsa bu gecelerin, bu sokakların, haykırsa katili kim bu masum kurbanların ve bir bir indirse maskesini bu sahte kahramanların, bu yalan yüklü karanlık suratların. Ah anne, ah anne, onlar ki sadece adı insan, soyadı insan. Gel gör ki çoğu insanlıktan noksan be anne, insanlıktan noksan. Dünyada kim var anne, kendi soyuna bu kadar düşman ve bu kadar pişman. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan, en çok insandan.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

Son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kayar, kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden, neden uzaktır bilinmez.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.

0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.
2: Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın, karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi sevdan beni. Bir kuş vardı, ta öteden bana gelip konan. Sevdamızı fısıldayan ve bir sen vardın benden içeri. Terk etmedi sevdan beni, terk etmedi.

Seni günlere böldüm. Seni aylara, daha yıllara, yüzyıllara böleceğim seni. Her gün, her dakika biraz daha seni yaşamak için. Böyle eskitip gideceğim yılları ve bir sen kalacaksın, bir de ben. Şiirler söylenir, şiirler biter. Bir sen kalacaksın, bir de ben. Seni günlere böleceğim, seni aylara, seni daha yıllara böleceğim, yüzyıllara. Biraz senden kalacak, biraz benden. İşte hayat bu ya.

yağmurun gözyaşının izi var. Yazdığın her satırda diyorsun ki yangın var. Hasret dolu bağrımda.

0: damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin efendim.
0: Hep damar. Full damar.
2: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk. Ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsem ihanetini ne çok sevdim. Kime gidersen git.

gece sen gidiyordun. Yeni bir son başlıyordu. Gururum direnişte, duygularım çıldırıyordu. O gece sen gidiyordun, bütün denizlerin yanıyordu. Böyle bir ayrılığa ölü kuşlar ağlıyordu. O gece sen gidiyordun ama kimse bilmiyordu. Olacak şey miydi bu? Dünya hala dönüyor ve hayat bitmiyor.

0: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Kaydı kalka, uyanın sabah oldu. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Uyanın, uyanın. Hadi.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar heyecanlısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtını sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz güne neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece, her gece, her gece. Bilmiyorum. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum, enerjik uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
2: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, galoşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız, işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, İş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmın Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın. Aşkın.

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

altında Mustafa Sandal şarkıları seslendiriliyor. Yani bu şarkılar güzel şarkılar ama yani sadece beni alıp götürmüyordur değil mi o yıllara? Yani öyle bir şey varsa benim ciddi bir problemim var demektir. Ama öyle bir şey yok da o yıllarda, o dönemlerde yaşamış bu şarkıları hem dinlemiş hem de yayınlamış birisi olarak ben gerçekten bu konudan çok memnun, aynı zamanda da biraz duygusalım. Bu kız beni görmeli diyor ya. Bana kaza görmeli diyor ya. Yani şu anda hangi kuşak radyo başında bilmiyorum ama yani bayağı bir kuşaktır hizmet ediyoruz ya. Tabii canım ya. Ya mesela mesleğe başladığım ilk yıllarda doğum tarihi 1950 olan insanlara hitap etmişimdir. Hatta 1940 olsa mesela. 1940 doğumlu olan birisi 58 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiş midir? Tabii ki de ya. Hatta 1930 doğumlu olan birisi 68 yaşında Tolga Dünyası'nı demiş midir? Tabii ki. Peki 1950, 1960, 1970. Bak 1970 doğumlu olan bir genç 1998 yılında 28 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiştir arkadaşlar. O yıllarda. Peki 80 doğumlu olanlar? Evet, programa mesleğe başladığım ilk yıllarda daha yeni reşit olduklarında yine Tolga Dünyası'nı dinlemiştir. Peki 1990 doğumlu olanlar? Mesleğe başladığım ilk yıllarda değil ama biraz ben de böyle mesleği kavradıktan sonrasında. Mesela 90'lı bir arkadaşımız 2008'de dinlemiştir reşit olduğunda. Peki 2000 doğumlular? 2000 doğumlular doğduğunda ben 3 yıllık radyo programcısıydım arkadaşlar. Mesleğimin 3. yılını geride bırakmıştım. Peki 2000 doğumlu birisi 2018 yılında dinlemiş midir programı? Tabii ki. Peki 2010 doğumlu birisi şu anda 16 yaşında dinliyor mudur? Tabii ki de dinliyordur. Kaç tane kuşak saymış olduk? Yani şunu söyleyeceğim. Şu anda 2000 artı doğumlu olanlar şeyi bilmeyebilir. Şu kız beni görmeli, bana kaza görmeli, yalnız beni sevmeli. Evet. 2000'liler bu ana şahitlik etmemiş olabilirler. Ama 90'lılar belki böyle çocukluklarında babaları dinliyor diye şey yapmışlardı. Arkadaşlar benim mesleğe başladığım ilk yıllarda bu ve buna benzer şarkılar çok fazla popülerdi. Ve biz de radyo programına yeni başlayan bir radyo programcısı olarak ve o yıllarda da tabii kanımız da hızlı akıyor. Yani genciz, yakışıklıyız, bekarız, zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı çürüğü. Yani hani şimdilerin tabiriyle biz de orada piyasa yapıyoruz programda. O kadar kolaydı ki radyo programına giriyorsun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz diyorsun. Tak telefonlar çalıyor. Cep telefonu değil ha, santralli. Çevirmeli telefonlar. Karşıdaki kız şey diyor. Merhaba, ben Tolga ile görüşmek istiyordum falan diyor. Orada bir girizgah, bir tanışma, kaynaşma hemen sonrasında. Bir etkileşim falan böyle. İşte karşılıklı çıkar ilişkisi. İlişkiler ne olacak işte? Ben onunla buluşayım, o benimle görüşsün. Ben onunla öpüşeyim, o benimle... Öyle yani. O yıllar. Tabii ki de bununla ilgili kızın kendini ayrıcalıklı hissetmesi gerekir. Radyo programcısı da açar mikrofonu. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu güzel şarkımız şu anda bizi radyo başında dinleyen özel birinin armağanı oluyor. Ve şarkı girer. Bu kız beni görmeli, bana kaza kırmeli. Buradan itiraf ediyorum. İtirafçı olmak istiyorum. O yıllarda o konuştuğum kız, aa ne güzel, Tolga için çok özel birisiyim diyordu ama onunla birlikte en az 5-6 kız da söylüyordu. Çünkü o yıllarda Tolga asla ve kata tek eşli değildi, çok eşliydi. Herkes aynı muamele, aynı numarayı yapıyordu. Bunu anlatayım da yeni nesilde bundan feyiz çıkarsın. Yani bundan örnek alsın, anlatabiliyor muyum? Vay be, ne yıllardı be. Bu kız acaba şu anda hala gideri var mı ya? Şu anda mesela şey çalsam, bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli, yalnız beni sev, çok özel birine armağan olsun desem. Bırak Tolga'cığım ya, senin göresin mi kalmış, senin kazan mı kalmış, senin falın fallanmış gibi bir durumla karşı karşıya olabilirim tabii ya. Ya o zamanlar yaptıklarımın onda birisini şimdi yapsam muhtemelen ya sapık derler ya tacizci derler ya.

şey zamanında güzel ya. O yıllar güzeldi. O kız beni gördü, bana kazak ördü. Yalnız beni... Yani o... Geride geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi benim bu yaşanmışlıklarımı çocuklarıma miras bırakıyorum. Onlar da büyüdüklerinde babaları gibi olsun. O kız onu görsün, ona kazak örsün. Evet. Yani buradan da anlayacağınız üzere kendi ayaklarıma sıkıyorum. Evli ve çocuklu olduğumu beyan ediyorum. Ama aranızdan birileri bana fark etmez diyorsa bana da fark etmez. Yani benim için de fark etmez. Ya aranızdan Tolga'cığım evli olman çok problem değil diyen birileri varsa diyebilirim. O yani. Güzel olur, biraz maziye giderim. Unuttuğum şeyleri tadarım. Vallahi flörtleşme, hani tripleşme, konuşma, o nasıl şeyler, unuttuğum şeyler yeniden gözümde canlanır. Ondan sonra bir şarkı yaparım. Gözümde canlanır koskoca mazi. Canlarım benim, hızlı bir giriş oldu değil mi? Hızlı bir giriş oldu. O kız beni görmeli, bana kazak örmeliyle girdik nerelere geldi ya. Peki, o kuşağın insanlarına da günaydınlar olsun. Bu kuşağın insanlarına da hayırlı sabahlar olsun. Benim gibi o yıllarda, 1900'lerde, 1900'lerin sonunda güzel anıları olanlar ve dinlediği bir şarkıyla o yılları yaşayanlar ve ne diyor bu ya bro, ben anlamıyorum yani, ne kızı, ne görmesi, ne kazak ne ya? Kazak örülen bir şey mi arkadaşım, biz gidiyoruz alıyoruz yani diyenlere de günaydınlar olsun. Canlarım benim. Hadi o zaman hızlı bir giriş yaptıysak bir şey yapalım ya. Günaydın, hayırlı sabahlar, sabah şevleriniz hayır olsun.

0: Canlarım benim, şu anda Mersin FM radyosundasınız.
1: Mersin FM
2: 104.6
0: Tolga Dünyası programındasınız.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ama artı bir farkla.
4: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet efendim, duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
4: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
4: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi hem hijyenik, hem güvenli, hem lezzetli, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekçiliğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
4: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Benim duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik.
4: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Benim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında hizmetinizde.
4: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçilik hem iş yerlerine tabildot usulü servisi hem de toplu yemek servisiyle bir telefon yakınınızda. İsterseniz Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir. Direkt mesajlarınızı iletebilir, bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering yemekçilik, tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine mutlu günler diler.

Gel güzelim beni beni yakma. Canlarım benim. Biliyorum ki şu anda bizi dinleyen esnaflarımız var. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Hani hakikaten esnaflarımızın işi çok zor. Yani harbiden özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde esnaflar bir kat daha zorlar. Hani şey derler ya, kaşık kaşık toplanıp kepçe kepçe dağıtmak diye. Tam da esnaflarımızı tarif ediyor. Yani her gün onlarca, yüzlerce, bazıları binlerce insanla karşılaşıyor. Ama hepsinden maalesef ticari kazanç elde edemiyor. Hani tabiri caizse onlarla teker teker uğraşmak zorunda kalıyor. Hani kaba bir tabir vardır, affınıza sığınarak söylüyorum. İnsanların ağız kokusunu çekip de 3 kuruş kazanıyoruz derler ya. Öyle durumda insanlar, esnaflarımız var. Ama ne kadar zorlanırsa zorlansın, ne kadar kötü zamanlar atla yaşarsa yaşasın, devlete vergisini ödeyen, elemanının maaşını zamanında ödeyen, özlük haklarına riayet eden, istihdam sağlamak için gerekirse kendi daha az kazanan esnaflarımıza selam olsun. Yani işini doğru yapan, düzgün yapan, bundan asırlar öncesinde çıkmış olan ahilik, ahi evranlık kanunlarına riayet eden, hani hem vicdan hem merhamet duygusu olan, hem de Allah'tan korkan, yani günahı haramı bilen esnaflarımıza buradan bir kere daha selam olsun. Şimdi tabii, yani yaptığı işlerde hırsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk, hile falan yapmak için mazeret arayanlar varsa mazeret çok. Yani para kalmıyor diye mazeret gösterir, can çekişiyoruz diye mazeret gösterir, biz taş mı yiyelim diye mazeret gösterir. Hani bir sürü şey anlatırlar ki zaten bazen görüyoruz. Bazı esnaflarımız var böyle çiçek gibi, efendim hoş geldiniz memnunlar. Bazı esnaflarımız var. Yani pazara falan gittiğinizde kimisi abim hoş geldin vereyim mi abime şöyle gitsinden diyen de var. Şey diyen var, selamun aleyküm kolay gelsin ne kadar. Mesela pazarlarda en çok yapılan şeyi biliyorsunuz, öne cincik gibi dizilmiş. 2 kilo diyorsun, hemen aşağı kasadan çarık çürük veriyor. Ya bu tabii tartışılır, ne kadar etik, ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki, ne kadar dinine, diyanetine bağlı. Ne kadar helal bilmiyoruz şimdi. Burada ulemalık yapmaya gerek yok. Ama şimdi yeni bir numara çıkmış. Bunu muhtemelen daha önce yapanlar, tespit edenler vardır ama bu gündeme gelmiş. Medyaya düşmüş arkadaşlar. Tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapatmış bir arkadaş. Bir esnaf arkadaş. Şimdi şey diye düşünüyor. Babacığım zarar mı edelim ya, parasını vermişiz almışız. Ya şimdi bilemiyoruz. Şimdi esnafa bağlansak sorsak diyecek ki arkadaşım. Yani o ürün tarihi bekledikçe güzelleşir falan filan diyecektir. Belki de şey diyecektir. Yok ya orada bir yanlışlık var, bizim çocuk oyun olsun diye diyecek. Ya muhtemelen bir mazeret gösterecektir. Biliyorsunuz mazeret göz gibidir. Göz. Herkeste var. Göz bak, göz görme organı var. Mazeret göz gibidir. Herkeste var ya. Mazeret çok. Haberin detaylarını paylaşayım. Zabıtayı hayrete düşüren kurnazlık başlığıyla tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapattı. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde pes dedirten bir hile ortaya çıkarıldı. Abi dur, daha sen daha bir şey görmemişsin be babge. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini siyah bantla kapatarak satmaya çalışan işletme mühürlenirken İş yeri sahibinin, bak mazeret,

Bak. Bunu yanlış getirmişler sorması zabıta müdürünü çileden çıkar. Tabii ya vallahi yanlış getirmişler arkadaşım. Yani. Da yanlış getirmişler. Bizimle bir alakası yok bunun ya. Bunlar dış görüşlerin oyunları. Bunlar var ya masonların. Bunu yanlış getirmişler demiş ya. Zabıta müdürü de şey demiş. İyi taktik, ben beğendim bu yöntemi diyerek işletme sahibine tepki göstermiş. Dalda sapsarı yaprak oldum. Bak başka bir işletmede şey demiş. Başka işletmede çok sayıda patlayıcı madde varmış. Ben girişte patlayıcı var mı dedim, sen yok dedin diyor. Çocuklar bunları alıp ellerinde patlatıyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz diyor. Bu ürünlerin son kullanım tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş. Hilal üstü boyanmış diyor. Bu ve buna benzer şeyler var. Ya işte dediğimiz gibi. Yani her şeyin başında ya, esnaf olmak için bence aranan en büyük özelliklerden bir tanesi insan olma özelliğini koymak lazım. Sonra da vicdanlı olma, merhametli olma. Sonra da ahi kültürünü bilme ve yaşatma ve yaşama. Sonra da dini bilme ya, dini bilme. Biraz da bunu katmak lazım işin. Biraz böyle olması lazım ya. Yoksa esnaf deneyindedir. Cebinde 10 bin liran varsa 5 bin liraya bir dükkan bul. 2 bin liraya masa sandalye al. Oraya da yaz. Esnaf Tolga'nın yeri diye. Ha? Herkes esnaf olamıyor yani. Allah'ın beterinden korusun inşallah. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ama ayı kültürünü yaşatan vicdanlı, merhametli, hoşgörülü, saygılı, sevgili, değerli esnaflarımıza ekstradan günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Ayı kültürü diyorum, vicdan diyorum, merhamet diyorum. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Dinine, diyanetine bağlı diyorum. Yardımsever diyorum, hoşgörülü diyorum. Sevgili, saygılı diyorum. Ödemelerini zamanında yapar diyorum. Personellerinin maaşını daha teri kurumadan verir diyorum. Kendi yemediğini müşterilerine yedirmez diyorum. Cumali Usta sana diyorum ya.

0: Ya güzel şeyler de olmuyor değil. İşte o güzel şeylerden bir tanesi. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Hadi günümüz güzelleşmesin mi ya? Bu melodiyi duyunca, bu ritmi duyunca günü güzelleşmeyen var mı? Bugünlerdeki marşımız, bugünlerdeki dilimize pelesenk olan o güzellik. Blok 3, kusura bakma. Senden geçemiyorum ben hala.
1: Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma.

0: Instagram'dan radyocu Tolga takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Belki ilk defa dinliyorsunuzdur. Yeni tesadüf etmişizdir. Belki yeni karşılaşmışsınızdır. İşte bu güzelliği, karşılaşmayı taşlandıralım. Instagram radyocu Tolga takip edin, direkt mesajları gönderin. Birkaç dakika sonra buradayım, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Tabii şimdi sıcak ama daha da sıcak olacak. Korkmayın ya, ben bilmiyorum bilgiyi. Sadece şarkıyı söyledim. Sıcak, çok sıcak. Yani sıcaklardan ötürü şikayet edenlerimiz tabii ki de var. Sıcaklardan ötürü, yani çok sıcak değil de nem çok nem diyenleriniz var. Sıcaklardan ötürü şey yapanlarınız var. Esmiyor, esmiyor diyenleriniz var. Tabii ki de şimdi yollarda olup da klimalarını çalıştırmış olup da oh püfür püfür gidenleriniz var. Tabii ki de gün içerisinde mesaisini ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde geçiren hani beyaz yakalı dediğimiz insanlar var. Büro personelleri var. Bulunduğu ortamlarda klimanın serin havasında mesai yapanlarınız var. Ama bunun dışında açık havada olanlar var ya. Emekçi kardeşlerim var, seyyarlar var, pazarcılar var ya. Tabii güneşin altında çalışan, şantiye çalışanları var, inşaatta çalışanlar var. Petrol istasyonlarındaki istasyon görevlileri, her ne kadar böyle koruma olsa da, böyle bir gölgelik olsa da, yine de sıcak havada emek verenler var. Ya daha sayamadığımız bu şekilde sıcak havada mücadele eden birçok insan var. Yani adam esnaf, evet doğru, ama klimayı açamıyor. Çünkü iş yerinin metrekaresi çok büyük. Hani kapıyı kapatma şansı yok. Hani gelen insanlar açık görsün, gelsin girsin, ticaret dönsün diye. Yani sıcaklarla ciddi problemler yaşayanlar var. Ya belki de böyle bu sıcak havalardan bir nebze de olsa kurtulacak olanlar var. Hani dalgacım vallahi gün sanıyoruz, senelik iznimizi kullanacağız diyenler de var. Ama senelik izinin ne demek olduğunu bilmeyenler de var. Ne senelik izin mi, o nasıl bir şey oluyor falan diyenler de var. Vallahi yılların esnafıyım, daha bir kere olsun tatile çıkmadım diyenleriniz de var. Ama yani siz de bir şekilde şey yapıyorsunuzdur ya Mersin'imizde. Hani yaylası var, denizi var, kumsalı var, plajı var, havuzu var.
1: Ankara gibi.
0: Vallahi kardeş, çocuklar olmasa hiç onlar da aklıma gelmeyecek de. İşte biz çocukları mutlu etmek için arada yapıyoruz böyle bir kaçamak ya. Ne yapalım Tolga'cığım onlar için diyenleriniz de var. Tabii şimdi yazın dezavantajları olduğu kadar avantajları var. Yani yaz çok değişik bir mevsim ya. Harbiden birçok insan böyle yaz gelsin, yazı özledik diyenler var. Mesela yazın bitiminde ya keşke bitmese diyenler. Yazdan enerji depolayanlar var ya yaz mevsiminden. Şimdi sadece yazın para kazanan esnaflardan bahsetmiyorum. Var öyle bir sektör var. Sadece yazın daha çok para kazanan, sadece yazın birikim yapan, belki de kışın çok fazla hareketli olmayan esnaflar var. Ama özellikle böyle yazın daha az iş yapanlar var. Mesela eğitim öğretim yılına ara veriliyor. Servisçiler, ki onlar yazın farklı işlerde çalışırlar.

3 ay yatma şansları yok. Kantinciler biliyorsunuz okul kantinleri. Ki onlar da yazın farklı işlere çalışırlar. Öyle ben 9 ay kantin işlettim, çok para kazandım, biraz yatayım para yiyeyim deme şansı yok. Öğretmenlerimiz var, devlet memuru. Ankara. Onlar da resmi olarak bir yerde çalışamıyorlar ama ne bileyim eniştenin, kayınçonun, kayınpederin, abinin, babanın yanında falan destek olanlar da vardı. Ya da ama nereye kadar çalışacağız deyip memlekete gidenler var. Biz öğrenciliğimizde okul tatillerinde biliyorsunuz ki sanata verilirdik. İşte kimimiz berbere, kimimiz otomotivciye, İşte kimimiz terziye, bizim küçüklüğümüz oyla. Küçüklük dediğim bundan 50 sene öncesini düşünün. 50 sene be. 50 sene, 40 sene önce öyleydi. Hani git bir meslek öğren falan. Öyle durumlar. Şimdiki çocuklar ya ailenin yazlığı, havuzu, sitesi, ya PlayStation, ya ne bileyim böyle var. Ya dedenin yanına, babaannenin, anneannenin, işte köy, memleket falan, tatil kafası. Mayıs. Kaynatırız biz. Yani demem o ki bu yazı güzel geçirecek olan plan program yapanlar olduğu kadar, ya kardeşim yazın sıcağını sevmiyorum ya diyenler de var. Tabii türlü türlü avantajlar olduğu kadar dezavantajlar da çok. Yani sıcak havanın vermiş olduğu agresyon ve gerginlik de bunlardan bir tanesi. Bakmışsın güneşliyiz. Aman boş verin siz, güneşli güzel havaların tadını çıkarın. Mis gibi yaz işte ya.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Ekonominin çok da iyi olmadığı, enflasyon sıkıntılarının yaşandığı, ne memurun, ne işçinin, ne emeklinin istediği farkları alamadığı şu günlerde. Yani ekonomik göstergeler şu günlerde 200 liranın hiçbir değeri yok. Yani şu an 200 lira piyasadaki en büyük banknot ama ciddi anlamda çok değersiz. Hani eskiden şey derdik yani, sabah 200 bozdurdum valla cebimde 120 lira kaldı falan. Şimdi 200 bozdurulmuyor ki, 200 yetmiyor zaten. Günümüzde 200 liraya bir şey olmuyor ama sağ olsun bizim Cumali Usta 31 yıllık tecrübesiyle 200 liraya değer kattı.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: 200 liraya hiçbir şey olmuyor. 200 liraya ne alabiliriz? 200 liraya insan karnını doyurur mu diye merak edenleriniz varsa işte size bunun cevabı. Dur.
0: Sulu yemek ve

0: Kahvaltıda yağmur catering yemekçilik.
1: Nasıl yani Tolgacığım, 200 lira diyorsun, yağmur yemekçilik diyorsun. Allah Allah, nasıl oluyor o ya?
2: Evet evet, yanlış duymadınız, 200 lira ya. Yani bol bol iyi bazaz ödeyebiliyorsunuz. Şimdi bazı büyük kurumlarda az az yiyip bol bol ödüyorsunuz. Doymuyorsunuz ama çok para ödüyorsunuz. Ayrıca bazı yerlerde ne yediğinizde

0: lira.
1: Evet evet. 3 çeşit yemek diyor. Sadece diyor. Gözlerim yanlış diyor. Duymadınız ya. 3 çeşit yemek. Sayende yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber. Deme. Hepsi birden sadece 200
0: Yağmur
1: lira.
0: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Efendim duyduğunuz gibi ana yemeği var. Ana yemek deyince aklınıza ne gelir? Şöyle güzel bir lahmacun olabilir mi ana yemekte? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir mantı olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki şöyle güzel bir Hatay tava olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir taze fasulye olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir patlıcan kebabı olabilir mi? Tabii ki olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir biber dolması olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. İşte bu ana yemeklerden bir tanesi. Bir de yanında pilav. Pilav dediğimiz pirinç olabilir, bulgur olabilir ya da makarna olabilir, çorba olabilir. Bu ikinci ürün. Bir de üçüncü ürün salata. Salata olabilir, yoğurt olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir. İşte bu yapacağınız üçlü menü. Yanında biberi, limonu ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 lira. Evet. Yağmur Yemekçilik'te bol bol ye, az az öde. Ana yemeği pilavı salatasıyla beraber. Limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, Instagram'dan takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. İş yerlerine tabildot usulü serviste. Olmaz. Yine Yağmur Catering Yemekçilik'te. Son zaman. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesajını gönder, bilgi al. Instagram Yağmur Yemekçilik.

0: Medyayı takip edin, direkt mesaj gönderin, mesajlaşalım, buluşalım, kaynaşalım inşallah.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Canlarım benim, tabii ki de çok eski yıllarda da vardı dolandırıcılık olayları ama teknolojinin ilerlemesiyle dolandırıcılık olayları her geçen gün artıyor. Duyduklarımızla şaşırıyoruz. Artık yani olağan oldu. Harbiden diyorum ama şimdi bunu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hani 100 sene öncesiyle şimdisini kıyaslayacak olursak, birincisi 100 sene öncesinde bu kadar çok insan yoktu. İkincisi 100 sene öncesinde çok insan olmadığı için bu kadar çok insan içerisinde bu kadar kötü niyetli insan yok. Bundan 100 sene öncesinde paraya çok sahip olsa bile insan parayı nereye harcayacağını bilemiyordu. Ama günümüzde o kadar çok harcanacak mecra var ki, yani daha iyi ev, daha iyi araba, daha iyi telefon, daha iyi kıyafetler, daha iyi yaşam alanı, daha iyi yemekler falan. Dolayısıyla bu da kolay yoldan para kazanmayı tetikliyor. Sonrasında 100 sene öncesinde böyle bir teknolojik olaylar yoktu ya. İnsanlar hem kötü niyetli değildi. Yani hem de bu kadar teknolojik olay yoktu abi. Çevirmeli telefon vardı. Ayda yılda bir çalardı o da zaten. Yani 100 sene öncesinde herhangi bir dolandırıcı, herhangi bir sabit telefon... Alo, biz sizin soruşturmadan ötürü falan dese ne diyor evladım derdi herhalde. Bir de affınıza sığınarak söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Önce kendim için söylüyorum. Bütün bunların hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Dolandırılanların da suçu var arkadaşlar. Yani şimdi dolandırıcının suçu var da hırsızın hiç mi suçu yok diyorsunuz. Var tabii. Dolandırılan da çabuk inan. Neden? Çünkü kısa yoldan zengin olma amacı. Yani yatırım aracı arıyoruz hepimiz. Bak 100 sene öncesini bilmem ama 50 sene öncesini biliyorum. Banker Castelli'yi hepiniz tanırsınız. Hani normalde tabii ki de mevduatlarımızı, yatırımlarımızı, birikimlerimizi değerlendireceğimiz mecralara hepimizin ihtiyacı var. Bankaları tercih ediyoruz. Banka da diyor ki mevduatını bende değerlendirirsen diyor, rakamlara örnek veriyorum. 1 milyon artı 50 milyon lira getiri olur diyor. Faiz demiyorum çünkü faiz haram. Yani bunu bazı bankalar şey katılım payı diyor. Faiz demiyor. Tabii bazı bankalar katılım payı diyor. 1 milyon 50 bin lira katılım payı diyor. Şimdi bundan 100 sene öncesinde vardı tabii bu. Hani hatta yastık altı altın falan olayları falan bile vardı. Hala var günümüzde bunlar ama günümüzde bir de şu var. Bak Banker Castelli ne yapıyordu? Ya bana bankaya veriyorsun 1 milyona 50 milyon veriyor. Ben sana 1 milyon aylık 250 bin veririm deyince tabii ki de Banker Castelli'ye veriliyor. Adam marka olmuş ya, kimsenin parası kalmamış ya. Geçen bizim Ali Rıza Beyler 1 milyon vermişler. Adamların 4 ayda parası 2 milyon olmuş, biz de mi versek deyip böyle... O yıllarda da vardı buna benzer olan ama safları örnek. Yani işte kısa yoldan para kazanacağız da aç gözlülük. Sonra ne oldu? Saadet zinciri diye bir mevzu çıktı biliyorsunuz Titanlar. İşte sonra piramit sistemi falan buna benzer bir sürü şeyler çıktı. Son zamanlarda telefon dolandırıcılığı var tabii ki de. İnsanları hipnoze mi ediyorlar, büyü mü yapıyorlar, ne yapıyorlar ben de anlamadım. Ya benim başıma şöyle bir şey geldi. Beni bir ara bir arkadaş aradı. Yatırımınızı bana verdi. Ben daha değerlendireyim dedi. Sağ olsun çok iyi niyetli bir arkadaş. Yani o zaman birikimimi verdim kendisine de ulaşamıyorum. Herhalde şarjı bitik. 2 aydır arıyorum ama herhalde. Sağ olsun nur yüzlü bir arkadaş. Sen dedi riske girme. Ben senin için paralarını korurum. Senin yerine çalışırım. O kadar iyi niyetli bir arkadaş ki bak beni aramıyor rahatsız etmemek için. Belki uyuyorumdur falan. Yani... 2 aydır da ulaşamıyorum. Muhtemelen telefonu bozuldu. Yazık ama o beni arayacaktı. Söyle nasıl oluyor da... Tabii bunun dışında bir de hani teknoloji, işte sosyal medya, işte ne var böyle uygulamalarınıza virüs gönderme falan. Bunların hepsi türlü yöntemler. Bir de şey var. Kuyumculuk yöntemi var. Kuyumculuk. Yatırım için

için almaya gidiyoruz ya işte. Her ay mesela bir tam altın. Tolgancığım ne yaptın ya? Baba biz asgari ücretle ev kirasını zor ödüyoruz. Her ay bir altın nasıl yani? Nasıl yani? Siz her ay bir altın alamıyor musunuz? Altın dediğin nedir? Olsun olsun 50 bin lira olsun arkadaş. Diyelim ki 500 bin lira aylık gelirim var. Diyelim ki 450 bin lirasını harcayacağım. Neyse sonuç itibariyle dişinden tırnağından arttırıp da yatırım yapanlar var. Bunlar mahalle kuyumcularına gidiyorlar periyodik olarak. Mahalle kuyumcusu da diyor ki ya diyor sen diyor çok diyor yatırım yapıyorsun diyor. Gel onlar burada kalsın diyor. Hem diyor güvenli olur diyor hem de diyor katlanırsın ha. 10 altına bir altına ben vereyim diyor. İyi para değil mi? %10. Bu da ayrı bir dolandırıcılık yöntemi. Tabii ki de sonradan adam döndüremeyince kaçıp gidiyor. Başka bir yöntem de buna düşenler varmış. Altında sosyal medya tuzağı. Yarı fiyatlı altın reklamları aldatıcı diyor bak. Ben size dedim şimdi yani ben şimdi gidiyorum mesela tam altına 50 bin lira veriyorum. Hani ortalama insan zekasına sahip birisi olarak hani ortalama bir IQ'ya sahip birisi olarak gidiyorum kuyumcudan 50 bin liraya alıyorum ben mesela 50 liraya. 50 liraya. Ama Ali Rıza şey diyor Tolgancığım ben bir yer buldum 25 bin liraya veriyor. Şimdi bu daha mı akıllı oluyor? Nasıl? Sosyal medyada mağazanın yarı fiyatına başlığıyla satılan sahte ve taklit altın ilanlarına karşı vatandaşlar uyarılmış. Bir de bunlar için tabii fenomenlerden de destek alınıyor. Yani düşünsene 1 milyonluk satışta 500 bin lira temiz kar var. Ne 500 bini ya? Hepsi kar arkadaş. Tabii şu dışarıda satılanlardan düşünsene. Bunun 500 binini fenomene ver. Ben güvendim aldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Siz de alın. Yatırımınız değer kazansın. Ben kefilim garantili yatırım altınları. Hem de benim adımı söyleyene yarı fiyatına. Sizi birlikte dolandır... Fenomenler aracılığıyla yürütülen aldatıcı reklam kampanyalarını mercek altına almışlar. Bu hesapları yakından tek tek deşifre etmişler. Abi yani buna benzer çok atasözleri var. Ucuz etin yanisi eşki olur mu? Bedava peynir fare kapanında olur mu? Bir de şey mi vardı? Katranı kaynatsan olmaz mı şeker? Yok o değil. O konunun alakası yok oğlum o değil. Onun konuyla alakası yok. Hayır, katranla falan alakası yok yani. Yüzüne güle güle. Yani bedava peynir fare kapanında. Yarı fiyatta nedir ya? Yani şöyle oluyor. Bir dolandırıcı fenomenlerle konuşuyor diyor ki siz diyor sizi takip eden her diyor ayıkladığımız insandan diyor kazandığımız paranın yarısını diyor. Vay be. Hakikaten de gidip ben yarı fiyatını alacağım. Hakikaten ben gidip de lan Tolga'ya bak lan. Tolga gidip 50 bini aldı ben 25'i aldım ha. Tolga saf lan herhalde. Kaç tane var bakayım? 1, 2, 3, 10, 50, 20. 20 tane var. Üf acayip para biriktirdim ha. Valla Tolga 50 bin liraya alıyor lan. Tolga saf mısın lan sen? Yarı fiyatına. Sen de. Ondan sonra da şey diyecekler. Vay biz dolandırıldık. Kutu. Yetti. Gitti. Yetimlerimin öttü. Gitti. Kefen param gitti. Evlatlarımın uçkurundaki yalan paralar geldi. Kabul olan duası. Arkadaşlar yani bu kadar da saf olmayın. Biraz mantıklı olun ya. Yani günümüzde yani 10 lira 20 lira bile eksiye satanlar varsa şüphelenin ya. Sen diyorsun yarı fiyatına var mı böyle bir şey abicim? Sağ gösterip de sol. Kurgu indirim yapıyorlarmış ya. Biliyor. 3-4 altın takı veriyorlar size. Diyorlar ki siz fenomensiniz size bu şekilde reklamınızı yapın diyor. Böyle. Şu an şu kadar daha şey olmaz mı diyor. Bir daha hesap yapıyor şu kadar diyor. Tamam alayım diyor. Biz sarraf deriz kuyumcuya diyor. Son noktayı koymuş röportajı veren dışarıda 50 bin iken bende 20 bin lira diyen yalancıdır diyor. Onlardan alanlar da onu ben diyorum. Saf olmayın. Harbiden. Temkinli olmakta fayda var ya. Deme lazım. Ne gerek var Allah Allah. Başımızı belaya sokmayalım. Az olsun temiz olsun bizim.

0: Hepimizin bir takım düşünceler var gün içerisinde ama en çok beynimizi kemiren düşüncelerin başında 3-5 kişi, 3-5 arkadaş bir araya gelince sorduğumuz bugün ne yesek ki sorusu. Evet. Bugün ne yiyeceğiz acaba diye düşünüyoruz. Herkes birbirine soruyor bugün ne yiyelim diyor. Bugün yemekte ne var diye merak ediyor. Bugün ne yesek acaba diye herkes birbirine soruyor. Şimdi eğer ki gerçekten de böyle iş yerlerinde yemek çıkmayanlarınız, iş yerlerinde bir ablasının yemek yapmadığı birileri var ise, iş yerlerinde ciddi anlamda ne yiyeceğine karar veremeyip her gün telefonla bir gün tantuni, bir gün kebap, bir gün lahmacun, bir gün farklı sipariş verenler varsa işleri çok zor. Çünkü bugün ne yesek derdi bitmek bilmiyor bir türlü. Ama bunun yanı sıra bir yemekçilik şirketiyle anlaşmış olup da o yemekçilik şirketinin hazırlamış olduğu yemekleri her gün getiren yerden yiyenler çok şanslı. Düşünsenize bugün ne yiyeceğim derdi yok. Zaten size aylık listeyi gönderiyorlar. Elinizde bir aylık liste oluyor. Bugün yemekte ne olduğunu biliyorsunuz. Hatta ve hatta arada siz de söyleyebiliyorsunuz. Ya ustam acaba şunu mu yapsam bunu mu yesek falan diye de tavsiye de bulunabiliyorsunuz yani. Ha. Nereden bahsediyorum? Tabii ki de Yağmur Catering yemekçilikten bahsediyorum ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Tabii ki de Yağmur Catering yemekçilikten bahsediyorum. Evet. Evet evet. Yağmur Catering yemekçilikten bahsediyorum. Nitekim Yağmur Catering yemekçiliğin lokantasında vermiş olduğu hizmetin yanı sıra hem düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında hizmeti var. Hem de iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı var ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Tabii ki. Tabii ki ya. İş yerlerine tabildot usulü servis. Nitekim
1: çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duydunuz. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin ya. Kaliteli yemek verin ya. Hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik yemekçilik. Yağmur Catering yemekçilik. Ve çalışanlarınızla yemek problemi yaşıyorsanız ve yaşamamak istemiyorsanız
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Hemen diyor, arayın diyor, gelip diyor, görüşelim diyor. Yemek işinizi diyor, biz diyor, çözelim diyor. Size bir de numara mı lazım şimdi ha?
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Aldınız mı numarayı? Numaranın yanı sıra Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Hatta sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya ve ailesine ve ekibine hayırlı işler, bol kazançlar. Müşterilerine afiyet olsun. İşleri bereketli olsun.

Şimdi biz programı bitireceğiz ve umuyoruz ki güne neşeli, eğlenceli başlamışsınızdır. Umuyoruz ki sizin güne neşeli, eğlenceli, pozitif ve güzel moralle başlamanıza katkı sağlamışızdır. Birazdan programı bitireceğiz ve hepimiz dağılacağız. Kimimiz işlerimizi koşturacağız, kimimiz trafikte direksiyon sağlayacağız. Aramızda belki de yazın tadını çıkaracak olanlar vardır, havuza inecek olanlar vardır, sahilde, kumsalda güneşlenecek olanlar vardır. Onlardan bir tanesi benim. Biliyorsunuz ki programı genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da yaşıyorum normal şartlar altında. Ankara'da 3 katlı, ya bunu sürekli söylemeyeyim ya, Ankara'da onu işte yapıyorum. Ama cümle alem bilir ki yaz mevsimi geldiğinde ben programı Mersin'e taşırım. Mersin'de de yazlıktan yaparım. Yani Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesindeki yazlık siteler var ya, oralarda yazın tadını çıkaran bir kardeşinizim. Şu anda da muhtemelen oralarda program bitireceğim ve direkt ben, ya muhtemelen balkondan atlamayacağım ama birazdan asansöre binip aşağı inip yazın tadını çıkaracağım. Umuyorum sizler de emeklerinizin sonrasında tadını çıkarabileceğiniz güzel yazlar yaşayabilirsiniz. Yani nazar etmeyin ne olur, biraz fazla çalışın sizin de olur arkadaşlar. İş başında olanlara kolay gelsin. Yıllık izinde olanlara ya da yazın çalışmayanlara iyi tatiller olsun. Denize, havuza girecek imkanı olanlara iyi eğlenceler.

Unutmayın, güne nasıl başlarsanız öyle geçer öyle biter diye bir rivayet var. Yani umuyorum sabah uykunuzu alabilmişsinizdir. Umuyorum sabah gerilmemişsinizdir, stres olmamışsınızdır. Umuyorum güne bedbah veya hani ne bileyim böyle can sıkıntısıyla başlamamışsınızdır. Umuyorum ki güzel bir gün geçirirsiniz ya. Kendim. Harbiden diyorum, güzel bir gün geçirelim hep birlikte. Hani can sıkıntısından uzak duralım. Sakla. Moralsizlikten uzak duralım. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, kendim. Fırıncı küreği gibi olsun insanlık ya. Tabii canım, surat surat nereye kadar ya? Tabii canım, gülümsemek her türlü faydası var. Her türlü güzelliği var gülümsemenin, harbiden diyorum bak. Yani vücuttaki hormonlar iyilik ve güzellik veriyor.

Bunun yanı sıra gülümseyenlerin günü daha güzel geçiyor. Bunun yanı sıra yüz kaslarınız gülümsediğinizde daha da böyle yaşlanmıyor, gençleşiyor.

0: Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış

0: Otocam'da. Barış Otocam adres, Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
12: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
13: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
14: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da.
17: iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin.

Büfe ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Yaşa.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM 104.6
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken uyanır. Şey demeyin sakın. Ha evet, Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, düdüttü böyle. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazık Tolga, görüyorum lan, ne yazık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle, yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü, maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya. Sizi tanıştırmak isterim, Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
2: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering yemekçilik.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişte geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınız da yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim. Ya. Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa, siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklikse hijyeniklik, ekonomiklikse ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçiliği.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabildot usulü falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak, verirsek ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bayağı. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya. Gel bir konuş.

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Su hayattır. Su Hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0550 1 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi.

0: servisi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
3: Mersin FM 104.6.

Erkekler de yanar. Erkekler de yanar. Öyle bir yanar ki öyle böyle değil. Bak harbiden diyorum, aklınız durur. Eliniz tavana vurur. Yani canlarım benim. Günaydınlar olsun. Bu sıcacık yaz mevsiminde, bu Mersin sıcaklarında kimler yanmaz ki ya? Erkekler bir kat daha fazla yanar. Yani evet, baktığımız zaman teorik olarak kadın erkek eşitliğinden bahsediliyor. Kadınlar sürekli erkeklerle eşit olduklarından bahsediyor. Kadınlar biz erkeklerle eşitiz diyorlar ama ben birçok konuda eşitlik göremiyorum arkadaşlar. Yani baktığımız zaman her şey tabii kadınlarımızın yaptığı fedakarlıklar, kadınlarımızın çektiği cefalar, kadınlarımızın zorlukları tartışılmaz ama erkeklerin yandığını da yabana atamayız ya. Erkekler yani hayatın ilk günlerinden itibaren yanıyorlar ya, cayır cayır yanıyorlar. Eğitim hayatlarında, eğitim hayatlarının sonrasında girdikleri sınavlarda, girdikleri sınavlardan sonra kazandığı üniversitelerde, kazandığı üniversitelerde okurken ve mezun olurken, mezun olduktan sonra girdikleri sınavlarda, para kazanma mücadelesi ve gailesinde, sonrasında hayatlarına bir kadın girdiğinde o kadını mutlu etmek adına, o kadını sevindirmek adına, o kadına sevgisini göstermek adına çok yanıyor ya. Sonrasında terk ediliyor, erkekler yanıyor. Reddediliyor, erkekler yanıyor. Arada aşkı bulamıyor, erkekler yanıyor. Sevip de kavuşamıyor, erkekler yanıyor. Kavuşup da sevişemiyor, erkekler yanıyor. Her yerde yanıyor. Cayır cayır yanıyor ya. Sonra yuva kuruyor. O yuvanı, yuvayı kurarken ettiği borçlardan, masraflardan yanıyor. Sonrasında yuva kuruyor. Yuvada daha önce sevdiği, aşık olduğu kadının farklı bir insan olduğunu görüyor, yanıyor. Ya her kadın da aynıdır demiyorum ama dırdırdan yanıyor, vırvırdan yanıyor, kapristen yanıyor, tripten yanıyor. Sonra fatura gerçekleriyle yanıyor. Ev kirası, elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, internet faturası, kredi kartı ödemesi, kredi ödemesi yanıyor. Eğer ki çalışansa işverenini mutlu etmek için yanıyor. Eğer ki esnafsa masrafları çıkartmak için yanıyor. Yani anlayacağınız, erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar bu arada. Hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkıp yol alanlara, esnaflara, işverenlere, çalışanlara, emekçilere, memurlara, işçilere, emeklilere, ev hanımlarına, okula gidenlere, yaz tatili yapanlara günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sınavlara hazırlananlara, dirsek çürütenlere, iyi bir gelecek için iyi bir eğitim şarttır disturuyla, iyi bir eğitim ve iyi bir çalışma performansıyla yanıp tutuşanlara da günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevkleriniz hayırlı olsun inşallah. Günaydın.

0: şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet, doğru. Burası Tolga Dünyası programı.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Evet, doğru. Burası 104.6 Mersin efendim radyosu.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Bu da doğru. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yağmur Catering yemekçilik. Evet evet, hani şu bol bol ye az az öde var ya.
3: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Evet evet, doğru. Hani şu ana yemeği pilavı salatasıyla birlikte 3 çeşit yemek var ya.
3: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Evet evet, doğru. Hani şu ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ve ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira olan Yağmur Catering yemekçilik var ya.
3: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Evet evet, doğru. Hani şu sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik var ya.
3: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
1: Evet evet, doğru. Hani şu kaliteli, doyurucu, lezzetli ve ekonomik Yağmur Catering yemekçilik var ya.
3: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Evet evet, doğru. Hani şu 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçilik var ya. Evet.
3: İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Benim duyduğunuz gibi iş yerlerine tabldot usulü yemek servisi yapan var ya. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi mutlu günler, hayırlı işler diler. Ya.

Ne güzel demiş şair değil mi? Bodrum'u, Çeşme'yi, Kaş'ı özledim. Ama en çok seni özledim. Evet ya, özellikle yaz geldiğinde, özellikle sanal medyada çok dolaştığımızda, özellikle Instagram'da, X'te yani Twitter'da, Facebook'ta, TikTok'ta, televizyonlarda, magazin programlarında, özellikle Bodrum'u, Çeşme'yi, Marmaris'i, Kaş'ı, Fethiye'yi, Datça'yı, Alaçatı'yı görünce insan özlüyor değil mi? İnsan istiyor değil mi? İnsan ulan arkadaş, onlar da insan, biz de insanız be yav diyor değil mi ya? Evet ya, şimdi biz her ne kadar Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'de yaşıyor olsak bile, her ne kadar bizim de denizimiz de güzel olsa bile, her ne kadar Mersin'imizde dağlar denize paralel olsa bile, her ne kadar Mersin'imizin caddeleri sokakları denize çıksa bile, her ne kadar bizler şehir merkezinde Atatürk Parkı'ndan başlayıp sahilde dolaşsak bile, her ne kadar Adnan Menderes sularında, Beşiktaş Meydanı'nda, Fenerbahçe Meydanı'nda, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda, Galatasaray Meydanı'nda tur atsak bile, her ne kadar kamp sandalyelerimizle oralarda denizin sesini duysak bile, oralara gidip ayın denize yansımasını görsek bile, oralarda güzel temiz deniz kokusu, oksijeni çeksek bile, her ne kadar deniz şehrinde yaşıyor olsak bile, ama yine de işte böyle bir Bodrum deyince, bir Marmaris deyince, bir Kaş deyince insan bir değişik oluyor. Baktığınız zaman Antalya bizim hemen komşu ilimiz. Baktığımız zaman Antalya hemen şurası, Anamur'un hemen yanında. Ama dünya çönlü değil mi? Tabii canım ya. Alanya'sından başlıyor. Sides'i, Manavgat'ı, Beli'yi, Kemer'i, Kaş'ı, Kalkan'ı, Finike'si. Mükemmel yerleri var değil mi? Hani insanlar genelde yabancı turistler uçakla Antalya'ya iniyor. Deniz kenarlarında tatilini yapıyor. Sonra aynı uçakla geri memleketlerine dönüyor değil mi? Orada turizm daha da hareketli değil mi? Orada turizm daha da bereketli değil mi? Orada turizm anlatılmaz yaşanır değil mi? Yani özellikle yaz geldiğinde insan böyle biraz daha oralarda olmak istiyor değil mi? Bir de böyle gidenler vardır. Anlata bile bitmezler. Vallahi ben Bodrum'cuyum kardeşim. Bodrum'a girerken ilk önce güvercinlik karşılıyor bizde. Hemen böyle sağa çekiyorsun, inanılmaz manzarası olan bir yer var. Oradan böyle deniz ayaklarının altında ağaçlık falan, mükemmel bir ortam ya. Hemen sonrasında Gümüşlük'e giriyorsun. Bodrum'un girişi Gümüşlük var, tamam mı? Sonra zaten Bodrum'un yokuşuna çıktığın zaman orada tabela var. Hoş geldiniz Bodrum'un yokuşuna, dikkat edin. Halikarnas balıkçısının Bodrum'u sembolize eden güzel deyimleri var. Oradan zaten hemen ilk ışıklardan sola dönerseniz

Bodrum Hakimi filmlerinin çekildiği yerler. Bodrum cezaevinin olduğu yerler. Oradan aşağı doğru sallandırdığınızda sağ tarafınızda otogar, biraz daha aşağı gittiğinizde sol tarafınızda kale. O yolu takip ettikten sonra zaten yol ayrımı bir tarafa Gümbet'e, bir tarafı Bitez'e, bir tarafı Yaşıkent, Ortakent'e, bir tarafı Yalıkava dağıtıyor sizi. Ama Bodrum'un en parlak, en çok bilinen, en çok duyulan ve bence en çok dejenere olan mahallesi diyeyim, çünkü Bodrum'da bir ilçe, mahallesi Gümbet Mahallesi. Eğlencenin asla durmadığı, gündüzleri bile insanların plajların paralelindeki kafelerde inanılmaz eğlenceler yaşadığı, afterların yapıldığı bir mahalledir Gümbet Mahallesi. Ama çok dejenere. Hani baktığınız zaman hani teşbih dağıt olmaz, affına sığınarak. Hani it kopuk, ne kadar it kopuk ararsan orada. Oradaki herkes it kopuk demiyorum. Ne kadar it kopuk ararsan orada diyorum. O detay var orada. Anlatabiliyor muyum? Gümbet. Yalıkavak biraz daha nezih, biraz daha kaliteli. Biraz daha bizim böyle hani lüks yerlerimiz gibidir. Tabii canım ya. Ortakent daha çok çocuklu ailelerin tercih ettiği bir mahalledir. Türk Mükü, Göl Türk Mükü de diyorlar. Biraz daha jet sosyetenin gittiği mekanlardır. Ama kim nerede ne yapıyor olursa olsun mutlaka akşam üstlerinde kalenin etrafına gelirler. Bodrum Marina'da bir tur atarlar, orada bir dondurma yerler. Bodrum bir başka güzel ya. Şarkısı bile var ya. Halikarnas'ta geçen yaz rastladım sana. Tabii. Hatta başka bir şarkı daha var. Bodrum Bodrum, Bodrum Bodrum. Hatta bir şarkı daha var. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Ben Bodrum'a, Bodrum bana özelim. Hatta bir tane de şey var. Hep beraber gidelim Alaçatı'ya. Şimdi şu yaz sıcaklarında Mersin'den çıkabip tatile gidemeyenler için belki kötü şeyler canlanacak ama ben de genel kültürümü sizlerle biraz da olsa paylaşmış oldum. Ne var bunda yani? Başarılı radyo programcılığı yeteneğimin arasında bu da var yani. Tabii canım ya. Anlatacağım bildiğini. Ne var ki bunda yani?

la la la la. Ya la la la la la la la la la la. Ya ben ara ver yapmışım, burada ara verince ben de niye böyle oluyor falan dedim kendime. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı. Tolga Dünyası programında tabii ki de Tolga ile birliktesiniz. Tabii ki de ben sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Sizinle benimle birlikte olmaktan mutlu olduğumuzu ümit ediyorum. Ve bu şekilde programımız öyle ya da böyle keyifli bir hal almaya başlıyor. Tabii ki de programımızın özellikle kış mevsimi biraz daha güzel geçtiğini düşünüyorum. Yaz mevsimlerinde biraz daha program şey olabiliyor, soft olabiliyor. Biraz daha program diğer programlardan farklı olabiliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu program da fena sayılmaz yani. Baktığımız zaman bu programda canlı olabilir, kayıt olabilir. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de kızgın kumlardan serin sulara atlıyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de hala uyuyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde ben belki de havuz başında limonata yudumluyor olabilirim. Siz bu programı dinlediğinizde belki de ben yaylada kahvaltı yapıyor olabilirim. Bunların hepsi olasılık dahilinde, ihtimal dahilinde. Ama baktığınız zaman siz bu programı dinliyor musunuz? Dinliyorsunuz. Baktığınız zaman ben bu programı yapmış mıyım? Yapmışım. Baktığınız zaman bu programı görevimi yerine getirmiş miyim? Getirmişim. Baktığınız zaman sorumluluğum yerine getirilmiş mi? Getirilmiş. Dinlediğinize göre programı. Yani umuyorum ki beğenerek dinliyorsunuzdur. Umuyorum ki programı dinlerken keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum ki programı dinlerken mutlu oluyorsunuzdur. Umuyorum ki benim keyif aldığım kadar siz de keyif alıyorsunuzdur. Umuyorum ki aynı frekansta buluşmak bize gerçekten enerji veriyordur. Umuyorum ki birbirimize karşı böyle kredilerimiz vardır. Umuyorum, biliyorum ve umuyorum ki şu anda sabırla bu programı dinleyen dinleyici Tolga Dünyası'nı ve Tolga'yı seviyordur.

0: mola verelim o halde. Moladan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Ayrılmayın. Geleceğiz hemen. Buralardayız.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: evinizde.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon

0: tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

acaba diyorum. Biraz daha böyle yaz mevsimi geldiğinden mütevellit daha geç saatlere kadar uyuyanlar var mıdır? La kardeş, zaten yazın sıcağında tatile gidemiyor. Bari sabahları biraz geç açalım diyenler var mıdır? Vardır ya, şu anda eminim hala uyuyanlar vardır. Şu anda eminim hala yapanlar vardır. Biz uyuyanlara ne diyelim? Uyuyanlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Hedef kitlemiz içerisinde uyuyanlar yok. Nitekim uyuyanlar radyo programı dinleyemez, bize artık atamaz, bize değer katamazlar. Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki erken kalkıp yol alanlar da var. Şu anda yollarda olanlar da var. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası'yla başlayanlar da var. Neyle? Biliyorum ki belki de şu anda evlerinin mutfaklarında olanlar var. Kahvaltı hazırlayanlar, çayın suyunu koyanlar, belki de sıcak bir dalmaya çıkanlar da var. Biliyorum ki şu anda belki de evinde koşu bandında sabah sporu yaparken dinleyenler de var. Biliyorum ki şu anda belki de eşini işe gönderdikten sonra evi toparlarken dinleyen ev hanımlarımız var. Yengelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, halalarımız, analarımız, bacılarımız var ya.

Erken kalkıp yol alan, yollarda olanlar var. Soler'in direksiyonda, sağ eli viteste, gözü yolda, kulağı radyoda olanlar var. Biliyorum ki şu an şoför mahallinde olanlar kadar onların yanında yolculuk yapan yolcuları var. Biliyorum ki toplu taşımalarda olanlar var. Dolmuşlarda, minibüslerde, otobüslerde, servislerde olanlar var. Biliyorum ki iş yerlerine varmış olanlar da var. Biliyorum ki şu anda iş yerlerinde temizlik yaparken dinleyenler var. Sabah sabah iş yerini besmeleyle açanlar, şifta yapmak için bekleyenler de var. Biliyorum ki iş yerlerine varıp çayın suyunu koyup çayını demleyenler de var. Biliyorum ki iş yerlerinde şöyle güzel bir kahvaltı masası kuranlar da var. Biliyorum ki ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde çalışıp da şu anda iş yerine besmeleyle gelen, gelir gelmez hemen bilgisayardan, internetten Mersem'i açıp Tolga Dünyası'nı dinleyenler de var. Biliyorum ki bir yandan Tolga Dünyası'nı dinlerken diğer yandan da işlerini yapmaya çalışanlar, PowerPoint'te çizim yapanlar, PDF'de sunum hazırlayanlar, Word'te teklif hazırlayanlar var mıdır lan bu saat? Vardır herhalde ya. Dünya belki de sınava hazırlanan öğrenciler var şu saatte erken kalkıp. Hani şey hesabı, erken kalkan yol olur hesabı. Yani tabii canım, beyin bedava. Eyle. Okuyorum, atıyorum hemen, okuyorum, atıyorum diyenler de var. Elinden erken kalkıp yol alan var. Erkenden güne başlayanlar. Güne besmeleyle başlayanlar. Sabahın bu saatinin bereketinden, hayrından yararlananlar, faydalananlar. Trafikte olanlar var. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi? Yani şimdi bir zamanlar slogan vardı. Trafik kurallarına uyalım, uyumayanlar uyaralım diye, ama şimdi uyaramıyoruz ki abi. Etraf psikopat dolu. Etraf etraf psikopat dolu, sapık dolu yani. Ne yapacağı bellisiz. Adama diyorsun ki kardeş, emniyet kemerini taksan. Hayırdır birader? Oradan diyorsun ki kardeşim bak, hızlı geçtin az önce. Hayırdır kardeş, sana ne ya benim sözü olmayan. Hayır, zaten bir de biliyorsunuz, sen kime diyorsun lan deyip arabadan inersen ceza. Eskiden de o trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Yok abi, bize ne ya? Vardır bir bildiği değil mi? Trafik kurallarına uymuyorsa vardır bir bildiği. Emniyet kemeri takmıyorsa vardır bir bildiği. Yaya geçidinde yayalara yol vermediyse vardır bir bildiği. Kırmızıda durmadıysa vardır bir bildiği. Tabii canım. Magandacı hareketleri yapıyorsa.

0: da.
1: Ne deliye bulaşacağımıza çalıyı dolaşalım. Şey yapmayın siz. Ama yine de biz elimizden geldiğince düzgün insan olalım, bilinçli sürücü olalım. Hayırlı vatandaş olalım, hayırlı bir kul olalım. Kul hakkına girmeyelim Allah'ın izniyle sabah sabah. İnşallah güzel bir gün olsun. Güzel bir gün olsun, güzel bir gün. Hayırlı bir gün olsun.

0: Amur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet evet, dinlediğiniz program Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesinin işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Belli bir bütçe karşılığında, belli bir ödeme karşılığında katkı sağlayan, katkı sunan ve Tolga Dünyası'na sponsor olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Belli bir ödeme karşılığında kendisinden söz ettiren Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Şimdi tabii bunu duyan diğer esnaf ve firma arkadaşlar da Tolga'cığım parası neyse verelim de bizi de anlat, bizi de söyle, bizi de öv demesinler. Çünkü tabii ki de biz burada ticaret yapıyoruz, para kazanıyoruz ama para her zaman ön planda değildir. Öncelikle bir samimiyet, abi kardeş ilişkisi olması lazım. Öncelikle karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış lazım. Öncelikle aynı frekansta olmak, birbirini tanımak, birbirinden azının geçmesi lazım. Birbirini anlamak, birbirine arka çıkmak lazım. Sonrasında para çözülür bir şekilde. Tüm bu saydıklarımı Cumali Usta yaptı. Adam kolay mı ya? 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz ya. Abi canım ya. Diyorsunuz ya. Tabii canım, yemekçilik şirketi, yani toplu yemek organizasyonlarında hizmetinizde.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Ya olmadı. Düğün, yemekli düğünlerde, nişan, yemekli nişanlarda, yemekli kınalarda, yemekli toplu organizasyonlarınızda, bir de ülkemizde gelenek görenek olduğu şekliyle cenaze yemek işlerinizde de Yağmur Catering Yemekçilik çözüm ortağınız. Bir telefon yakınınızda. 10 kişilikten 1000 kişiliğe kadar yemek çeşitleri bizde. Bütçenize uygun, doyurucu, lezzetli, kaliteli, mükemmel yemekler Yağmur

Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesajlarınızı ulaştırın, gönderin. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. DM'den bilgi alın, sipariş verin. Tanışın, kaynaşın, arkadaş olun, yoldaş olun.

0: Tolga Dünyası devam edecek. Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Şşt, şşt. Dinleyici.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.
6: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
11: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
13: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

oku. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı

Şimdi baktığınız zaman çok sıklıkla teknolojiden, teknolojinin gelmiş olduğu son durumdan falan bahsediyorum normal şartlar altında dinleyen dinleyicilerimize. Ama bunlar karşımıza çıkıyor. Yani baktığımız zaman şu an teknolojik olmayan neler var hayatımızda? Yani bundan çok değil, 100 sene değil de bir 50 sene öncesine gitsek bile, hatta bir 40 sene öncesine, 30 sene öncesine gitsek.

bile. Bakın benim yaşım cep telefonsuz dönemlere yetiyor. Benim yaşım bilgisayarsız dönemlere yetiyor. Benim yaşım çevirmeli telefonlar dönemine yetiyor. Benim yaşım siyah beyaz tüplü televizyonlar dönemine yetiyor. Daha çok şeye yetiyor. Şimdi tabii ki de ben kendim şöyle baktığımız zaman 1900'lerin sonuna doğru ilk renkli televizyonu gördük. Teknolojinin bu kadar ilerleyeceğini tahmin edemedik. İlk renkli televizyonlardan sonra uzaktan kumandayı gördük. Lan ne oluyoruz falan dedik. Çevirmeli telefonlardan tuşlu telefonlara, tuşlu telefonlardan telesekreterlere. Hatırlayanlarınız var mı? Küçük kasetler, telesekreter. Şu anda evde yokuz. Lütfen sinyal sözünden sonra. Genelde gazeteler dağıtıyordu onları. Telesekreterden sonra telsiz telefon. Yani normal ana merkezden o en fazla 5 metreye kadar. Telsiz telefonlar dönemini hatırlayan bir kardeşiniz. Hemen sonrasında Nokia markasının ilk çıkarmış olduğu büyük takozlardan, alanlardan, ilklerden biriydim. Ama o zamanlar sim kart teknolojisi bu kadar çok yaygın değildi. Bir Türkcell almıştık ama 2 ay sonra mı ne açılmıştı? O da zaten ciddi paraydı. Bunu da gören bir kardeşiniz. Akıllı telefon falan değil ha. Normal bildiğiniz üzerinde rakamlar olan basmalı dediğimiz bir telefon. Sonrasında tabii gelişti olay. Alcatel'ler çıktı, son Ericsson'lar çıktı. Çıktı yani. Ben ilk Nokia'ları biliyorum abi. Sonrasında bilgisayar teknolojisinde biz kaset yayını yapan bir kuşağız. 1900'lerin sonu. Yani normalde 90'larda 1900'ler deyince biraz daha havalı oluyor. 1900'lerin sonunda kasetle program yapan bir kardeşinizim ben. Kasetten şarkıyı koyup play'e basıp böyle onu arada böyle başa alıp hazırlayan öyle bir kardeşinizim. Sonrasında tabii ki de biz de monitörle tanıştık bilgisayardan önce. Ya böyle bakıyorduk, mouse falan ellemek, klavyeye dokunmak falan korkutuyordu. Lan dokunursak ne olur acaba falan. Sonra 90'ların sonunda bize bilgisayar getirildi. Dediler ki bunun içerisinde şarkılar var, artık kasetleri buradan çalabilirsiniz. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam 25 tane şarkı vardı bilgisayarda. Şu an 25 milyon falan vardır herhalde. Sonrasında disketler bilirsiniz, yaş yetenler hatırlarlar bilgisayar disketleri. Sonrasında CD, kompakt disk, zaten DJ de oradan geliyor, disk jockey'den geliyor. Biz DJ falan değiliz abi, yani biz programcıyız. Sonrasında flash diskler yavaş yavaş işte böyle hayatımıza girmeye başladı, taşıyıcı USB'ler. Sonra işte zaten biliyorsunuz cep telefonu, cep telefonunun uygulamaları falan filan derken şimdi geldiğimiz noktada teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken tabii beraberinde tehlike de barındırmıyor değil. Şimdi bu tehlikelerin bazılarını ara ara sizlerle paylaşıyorum ama mesela biraz aslına bakarsanız teknik bir konu, biraz sayısal bir konu, çok fazla halka inmeyecek bir konu ama ben size söyleyeyim, tehlike ciddi boyutlarda. Bak şöyle bir haber var, bunu irdeleyelim beraber, ben de size izah edeyim. Bot internet trafiği insan internet trafiğini geride bıraktı diyor bot. Bot biz insanların uygulamaya koyduğu, biz insanların çıkarttığı, yarattığı kelimesini sevmiyorum. Biz insanların bulduğu bir şey. Yani sahte şeyler, blok sahte hesaplar. Bot. Bunlar artık kontrolden çıkmış, bot internet trafiği, insan internet trafiğini geride bırakıyor. Yani bunlar daha çok kullanıyor internet. Düşünsenize bizim elimizden çıkan bir şey. Bulut tabanlı web barındırma ve güvenlik şirketi sunduğu altyapıyı kullanan belirli web sitelerine yönelik isteklerin %57.4'ünün artık otomatik bot istekleri olduğunu, insan kaynaklı trafik oranının ise %42.6'da kaldığını açıklamış. Bu çok ciddi bir sorundur ha. Yani yapılan işlemlerin %50'den fazlası bot. İnsan değil yani, otomatik bir veri. Bu tehlikeli bir olay ya. Yani yarın bir gün robotlar dünyayı ele geçirir bilmiyorum ama yarın bir gün makinaların yükselişi diye bir şey olur mu bilmiyorum ama yani botların interneti insandan daha çok kullanmaya başlaması sıkıntı. Botlardan kaynaklanan web sitesi trafiği internet tarihinde ilk kez insan kaynaklı trafiği geride bıraktı. 2026 Türkiye'si. Beklenenden daha erken gerçekleşen bu dönüm noktası hızlı ilerleyişin ve internet üzerindeki etkisini gözde önüne seriyor diyor. Yani bu dediğimiz gibi. En büyük internet barındırma servislerinden biri olan

Floyd Mayweather'in kurucu oltağı ve üst yöneticisi Manfred Prince, Perşembe günü X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu durum tahmin ettiğimden çok daha hızlı gerçekleştiği ifadesi kullanmış. Tabii bunlar mevzuya biraz daha ayıklar diye biraz daha panikler yani. Ya bazen bazı konuları anlamamak güzel ya. Bazen cahillik mutluluktur arkadaşlar. Kendim için diyorum yani. Vay be, yani artık böyle bot hesaplar falan filan ciddi anlamda sıkıntı. Ya bu şuna benzer. Ben programın bir bölümünü mesela diyelim ki böyle bilgisayar tabanlı yapıyorum, tamam mı? Zaman içerisinde artık programın %60'ını o, 40'ını ben, 70'ini 30'unu ben şeklinde oluyor. Hani seni böyle yerinden ediyor, anlatabiliyor muyum? Hani biriyle birini inşa alıyorsunuz, bir çalışanınız var, tamam mı? Maaş veriyorsunuz, asgari ücret. Sizin kazancınızın %10'u oluyor, tamam mı? Zaman içerisinde bu diyor ki ya diyor ben birikmiş param ver vereyim diyor, %20 ortağın olayım diyor. Sizin de işinize geliyor. Sonra biraz daha birikmiş parası oluyor, %30-40-50 derken en son yarı yarıya ortak oluyorsunuz. Bak burası çok önemli. Sonra bir ara sizin yanınızda asgari ücretle çalışan çırak diyor ki ben de biraz daha para ver. Gel diyor, %60'ı benim olsun, %20. Yani siz orada küçük ortak oluyorsunuz. İnternet de böyle bir şey. İnsanlar artık internet veri tabanında küçük ortak, %55'e yakınını botlar ele geçirmiş. Allah sonumuzu hayretsin. Ya bakmayın böyle konuştuğuma. Çok çok fişini çekersiniz, olur biter ya. Felaket tellallığına gerek yok tabii. Baktın işin içinden çıkamıyorsun, fişini su dökersin üzerine. Hani şey var ya, robotları dünyayı ele geçirecek falan filan. Robot robot da kardeşim, kablolarını kestik miydi olur biter yani. Tamam, robot robot da kardeşim. Yani su dökeriz üzerine olur biter. Sonuçta tenekedi mi ya? Robot robot da kardeşim. Bir mıknatıslık işi var. Mıknatısı verdi miydi alırız ona. Robot ya. Çok felaket tellallığına gerek yok ya. Bir şekilde biz şey yapabiliriz. Ya ben son zamanlarda bunu çok fazla yapıyorum. Bir kere daha yapacağım. Affınıza sığınarak yapacağım ama bunu. Biliyor musun? Senden geçemiyorum ben asla. Kusura bakma. Eşlik edelim mi ya? Tamam, benim sesimden sizi çok mutlu etmedi, farkındayım. Orijinalini yayınlayayım. Ama eşlik edelim, güzel. Ben de sevmeye başladım.

0: aklımda. Unutmam asla. Çok içtim, önümü göremiyorum.
1: Şimdi böyle bazen çarşıda, pazarda, sağda solda dostlarla karşılaşıyoruz. Diyorlar ki ya geçen sana denk düştük de. Yani o anda biz bekliyoruz.

dedik ismimi söylersin diye. Ama işte her zaman öyle olamayabiliyor. Ama şimdi bir blok yapabilirim bence. Dinleme ihtimali olanlar diye. Sevgili Suat kardeşim var. Kendisi radyo başında değilse bile bir dostu ona söyleyecektir. Ekinci Oto Aksesuar'dan Suat Ekinci'den bahsediyor. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Kaan Çiftliği Ahmet Oksal var. Kaan Çiftliği Ahmet Oksal geçtiğimiz günlerde telefonlaştık. Hayırlı işleri, bol kazançlar olsun. Ali Gezen kardeşim var. Tek tek kuru yemiş ve tek oto aksesuar ve güzellik merkezi Ali Gezen kardeşim. Mithat Çetin var. Kenz Otomotiv'den Mithat Çetin ve kardeşi Arif Çetin ve oğlu Ahmet Çetin ve yeğeni Ferhat Barut. Sanayi sitesi esnafları, Kenz Otomotiv, Mithat Çetin ve ailesi. Tamam. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Nasıl oldu, Volkan kardeşim var, Volkan Demiraslan. Babası Kenan Demiraslan, kardeşi Mehmetcan Demiraslan ve CEO'lar Erkan. Konfor Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nden bahsediyor. Yok yok, buranın güzellik merkezi yok. Konfor Oto Aksesuar. Volkan Demiraslan ve ailesi. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Aksu Arıtma, Fatih Öz. Fatih Öz ve ortakları ve CEO'ları Yavuz Müdür. Fatih Öz ve ortakları derken Mecit Yalçın. Fatih Öz ve ortakları derken Celal. Ortak Celal. Gülnar'ın Fatih Öz. Orion Su Arıtma Sistemleri. Aksu Arıtma ve ekibi. Hayırlı sabahlar. Günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Mersin'in birçok pazarında faaliyette olan Mecit Tamtürk var. Tam şarküterim Mecit Tamtürk ve ekibi çarşamba günleri TC'de TC Halk Pazarı'nda, çarşamba pazarında şarküter ürünleriyle hizmetinizde. Tabii bunun yanı sıra farklı ilçelerde de hizmet verdiğini öğrendiğimiz Mecit Tamtürk ve ekibi tam şarküteri. Yani özellikle yazlık bölgelerde, çarşamba günü TC'de. Selam olsun sevgili Mecit Tamtürk'e, Mecit Tamtürk ve ekibine, tam şarküteriye, TC halkına, çarşamba pazarından ihtiyaçlarını tamamlayanlara. Hayırlı sabahlar olsun Mecit Tamtürk. Yani böyle dostlarımız da var işte. Bekliyoruz Tolga. Söyle Tolga. Bizi de söyle Tolga. Bizi de el salla Tolga diyenler var. Sevdiğimiz dostlarımızın arasında. Sevdiğimiz arkadaşlarımızın arasında. Arkadaş Kundura var. Ali Uğur Uçkuner. Selahattin Uçkuner'in oğlu. Veliahtı Arkadaş Kundura. Yaşat İşan'da biliyorsunuz. 1980'den bugüne erkek adamın tercihi. Arkadaş Kundura Exclusive. Selahattin Uçkuner abimize saygılar. Veliahtı ve oğlu Ali Uğur Uçkuner kardeşimize sevgiler, hayırlı işler, bol kazançlar. Tüm esnaflarımızın işleri hayırlı, bereketli olsun inşallah. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Sevdiğimiz esnaf dostlarımız. Sizler de Instagram'dan yazın, size de selam yollayalım ya. Vallahi Yusuf Ummak, yağmur iklimlendirme.

0: Uzun bir yolda yürüyorsanız size bir yol arkadaşı lazım. Güvenebileceğiniz, anlaşabileceğiniz, sevip sayabileceğiniz, karşılıklı birbirinize değer vereceğiniz bir yol arkadaşı. Benim şu dönemdeki yol arkadaşım ise Cumali Usta.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet, 31 yıl yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz ve ailesi ve ekibi. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Ekonomiye meydan okuyor, enflasyona meydan okuyor, hayat pahalılığına meydan okuyor. Yani şu anda 3 çeşit yemeğin maliyeti, şu günlerde 3 çeşit yemek çıkartmak gerçekten ciddi bir zahmet istemesine rağmen ben bunu yapıyorum diyor. Ekonomik hale getiriyorum diyor, çok fazla para kazanmaya gerek yok diyor. Normalde bir restoranta gittiğiniz zaman İki kişi üç çeşit yemek yediğiniz zaman 2000 lira yakın para ödersiniz. Yani ismi yapılmış bir restoranttan bahsediyorum. Böyle lüks lokantalar falan var ya, oralara gittiğinizde de en az bir 1000'likten olursunuz diye tahmin. Belki daha fazla. Ama Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece 200 lira. 200 lira. Evet evet, aynen de şöyle bak.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Az az ye, bol bol öde değil. Bol bol ye. Doyana kadar ye. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bu devirde 200 liraya ne olur bir şey olmaz demeyin. Ana yemeği diyor, pilavı diyor, salatası diyor. Bak, salata deyince salata seçebilirsin, cacık seçebilirsin, yoğurt seçebilirsin, ayran, şalgam, meyve seçebilirsin. Bunlardan biri. Pilav dediği zaman bulgur pilavı olur, pirinç pilavı olur, çorba olur, makarna olur. Birini seçebilirsin. Ana yemek dediği zaman patlıcan kebabı olur, mantı olur, içli köfte olur, kuru fasulye olur, bezelye olur, nohut yağını olur. Birini seçebilirsin. Ana yemeği pilavı, salatası, yanında limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek yanında ikramlarıyla beraber sadece 200 lira. 200 lira ya. 200 lira, 200 lira. Sigara sağlığa zararlıdır. 200 liraya 2 paket sigara alamazsınız. 200 liraya bol bol yiyip karnınızı doyurabilirsiniz.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet. Sulu yemek ve kahvaltıda iddialı isim Yağmur Catering yemekçilik. Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri. PTT yanında hizmetinizde. İş yerlerine tabelde usulü servis imkanı var. Yemekçiliği takip edin. Direkt mesajı gönderip bilgi alın. Instagram.
2: Dökülür içimden siyah beyaz resimler.
0: Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. Detay sor, detay öğren, sipariş ver. Instagram Yağmur Yemekçilik. Bol bol yemek, az az ödemek için. Yediğinizden rahatsız olmamak için. Kaliteyi uygun fiyata tatmak için Yağmur Catering. Instagram takip et.

0: için güzel bir gün olsun, her şey gönlünüzce olsun. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, konuşabiliriz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

0: 30 çift 0.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

hatıralarım. O güzel gözlerin, siyah saçların canlandı gözümde hatıralarım. O güzel gözlerin, siyah saçların ve ömrümce doymadığım o dudaklarım.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: bize.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Merdivenlerde bir ölüm sessizliği. Dışarıda kül rengi yağmurlar. Üzerinde en çok sevdiğim ceketin. En acısı, unut gitsin der gibi devrilmiş kirpiklerin. Ve ilk defa bu kadar aceleci ellerin, ayakların, gözlerin. Söylenecek ne varsa bitti, doğrudur. Artık bu saatler kanadı kesik bir sevdanın, kalemi kırık bir aşkın ve sayfaları yanık bir romanın sonudur.

işte gidiyorsun. Ellerinle açtığın bütün kapıları kapayarak. Hayat verdiğin odalardan gölgeni de alarak. Ve sürgüne verip bütün düşlerimi dağ gibi bir adamı yıkarak. Anlıyorum. Anlıyorum. Bu suskunluk bir aşkın açılmamış son mektubudur. Geride bıraktığım saksıda bir gelin çiçeği, masada kırık bir kolye ve yüreğimde parmak izlerin ve de cevapsız

dikerek gözlerim o mağrur bakışını, yıllardır düşlediğin zaferi kutlayarak ve bir masum veda gibi sokulup yanıma, ellerinle yüreğimi parçalayarak. Tarihte bugün, aylardan Eylül, günlerden hüzün, saatlerden ondur. Sen kazanmayı, ben kaybetmeyi seçtim. Anlıyorum. Bu ikimiz için artık sondur. İşte gidiyorsun ve biliyorsun. Birazdan sol yanıma düşerim. Yaramın olduğu yana, vurduğun yere yani. Ne de olsa ayrılık acıdır, zordur. İşte karşında ağır yaralı bir adam, bir avuç gözyaşı

ve ihanet makamında bir şarkı. Suç mahallinde senden kalan son delil budur. Git, hadi git vazgeçilmezim. Unutma ki dünyada bütün mezarlıklar senin gibi vazgeçilmezlerle doludur. Git, hadi git vefasızım.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: ettiğinizde.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
10: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: Meyhane, restoran ve catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
6: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
5: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
7: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
5: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
7: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
6: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Geleceğimizi yakmayalım.

Sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak işime gelmiyor be dayı.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: bize. Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
5: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira.

0: Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
11: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
12: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
13: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
14: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
15: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
14: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Korkma söylemem adını kimselere duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerden.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
6: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
5: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
11: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
12: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
13: ABM Yapı Market açıldı.
12: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
13: ABM Yapı Market'te.
12: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
13: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market.

0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Damar denince damarın tek adresi.
7: Mersin FM.
6: Hep damar. Full damar.

0: Kavga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya.

0: kampanya, baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Bir anlık heves gelir geçer sanmıştım. Öyle değilmiş ki, meğer çok yanılmış. Sen gidince anladım, ben sensiz yapamazmışım. Affetmezsin biliyorum, ama ben çok, çok pişmanım.

tek tesellim kaldı, o da hayalin. Onu da al eğer acımıyorsan. Hiç düşünme beni, ne olur halim. Hep uzaklarda kal acımıyorsan.

Unutmak istesen unutulmuyor. Seven gönül sözle avutulmuyor. Bir kadeh boşalıp biri doluyor. Kır kadehlerimi, kır kadehlerimi acımıyorsan. Unut.

0: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66.

0: Artı 25.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Yeni dönem başlar,
3: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Bay Cici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
1: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

gece, ömrümce bugünü hatırlar.

0: Bu dönüş neye yarar? Ne yazık, ne yazık çok geç geldin. Ben de senle arzular bittikten sonra geldim. Unutuldum zamanla, ne olur, ne olur beni anla. Gözümden damla damla düştükten sonra geldin. Bendeydin nefes gibi, sendeydim heves gibi. Sen artık herkes gibi olduktan sonra geldin.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek

0: Panzamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
1: İster uğra.

0: mutfaklarınızda.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540-014-0033.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553-314-7333 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

baharlar bitecek, benim ellerini özleyecek. Sana bu söz, bu yemin, bu sevda solmayacak. Sonu yok bu baharlar bitecek, benim ellerini özleyecek. Gözlerim her an yolunu

sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

İnan bana, sensiz bir günüm mutlu geçmiyor. Bu kalp seninle yaşadı, seninle de ölmek istiyor. O bakışın, o gülüşün, bir de gözlerime bakıp seni deliler gibi seviyorum deyişin aklımdan hiç çıkmıyor.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
13: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
14: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: koku. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
1: 30 yıllık

0: Tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: benim yerim.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: hizmetinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir.

Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.

0: bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Damar denince damarın tek adresi.
12: Mersin efendim.
11: Hep damar. Full damar.

binlerce kez ödedim. Bu şehirleri, bu sokakları adım adım, milim milim boynu bükük gezdim. Şu an ne haldeyim, ne dertteyim, nereden bileceksin be gülüm? Onun için...

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite

0: faaliyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
9: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
8: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
9: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
8: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
9: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
8: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
9: Geleceğimizi yakmayalım.

hak etmedim ayrılığın karını. Kıyarım bu canıma hiç düşünmem yarım. Hak etmedim, hak etmedim.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Şşşt! Dinleyici!
2: Tolga Dünyası.

0: Reklam kazandırır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli'nin

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlığı Kavşağında. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555

0: 671 1199 0555 671 1199.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
4: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
5: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
4: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
5: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Buse Home'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
9: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
11: ABM Yapı Market'te.
10: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
11: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
10: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
12: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin.

0: Koca.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Gülüm, kaybettiğim sevdamı kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğin gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi

0: hayat veren can damarıma, seni beni bırakmadı. Sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki, hem de kurşun değmeden, kurşun bile değmeden.
1: Tatil bitiyor, okullar açılıyor, ders zili çalıyor.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, Toroslar Mezarlığı.

0: 4.33.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Damar denince, damarın tek adresi.
4: Mersin FM.
3: Hep damar, full damar.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır. Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Otuz yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros.

0: Mahallesi Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 2965. 336 2965.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
7: Bir şey. Aracılar full okul.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
12: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı

0: Çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
6: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
5: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
6: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
5: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik

0: Yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben böyle kaderin.

senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile hatıram yeter. Hatıram yeter.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan

0: başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
7: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece.

0: Geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece, yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları...

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlıyor.

0: başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33. 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. özkayatuz.com.
10: Erdemli'de teknoloji.

0: Arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Damar denince damarın tek adresi
6: Mersin FM.
5: Hep damar. Full damar.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Derya, büyüyor hasret, vuruyor ruhumu, çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Şşt, şşt. Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi.

0: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerinizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ateşle, ateşle oynuyorsun. Ateşle oynuyorsun. Ateşle oynuyorsun. Ateşle
1: oynuyorsun. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: bize. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bir uçurum özlenir belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız...

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017. 0533-224-2017. Barış Otocam.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
11: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
12: Telefon 0540-014-0033. Yeni dönem başlar,
13: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
14: Bir şey. Aracılar full okul. Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: sonsuz aşkım. Sen, sen ateştersen ben kordayım. Sen dardaysan ben zordayım. İnan güzel gözlüm, sen bu dünyadan gidersen eğer, ben senden önce oradayım. Ben senden önce oradayım. Sonsuz aşk. Sonsuz aşk.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

Gitsen de kalır, kalsan da dinmez bu sızı. Sonu belli bu sevdanın, ya ayrılık ya da ölüm. Kıymetini bilemedik, sevemedik, sevemedik, sonu belli, sonu belli.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: geldi. Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
7: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
9: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo...

0: radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
4: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
3: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
4: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
3: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
4: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
3: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
4: Geleceğimizi yakmayalım.

gör. Her şeyin bir içi, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

Bizi bize bırak, çekil aradan. Bu sevgi ne heves ne de sıradan, ayırmaya gücün yetmez ki ağa. Kalbime gömmüşüm ben sevdasını, yüreğimden söküp koparamazsın. Anlama yazılmış aşk yazısını silerim diyorsun.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
13: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
12: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
13: Telefon 0540 014 çift 033.
14: Su hayattır. Su Hastanesi.
15: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
14: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
16: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
17: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
16: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
18: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de.

0: Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok.

0: yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Kör olası gözlerim, başkasına mı baktı da bırakıp gittin beni? Başkasını mı sevdi dert bulası kalbim? Sana koşmaktan yorulan ayaklarım, inan etmedi yollarına. Neydi suçu gecelerim uykusuz bıraktı? Neden hep seni sevmek zorunda bıraktın? Neden?

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
4: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlığı Kavşağında. Telefon 0506 035 34 33.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damar denince damarın tek adresi.
6: Mersin FM.
5: Hep damar. Full damar.

0: hiç anlamıyorum ama yine de dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları,
4: Gökhan İş Makineleri kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

etmemiş. Beni sormuş, soruşturmuş, herkes bir şey söylemiş. Kimi çok içer demiş, kimisi berduş demiş, kimisi de hor görür şoför.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

yerlere düştüm. Yalnız sana deyip her şeye küstüm. Aldandım ne yazık, sevmez olayım. İncindim, kırıldım, dillere düştüm. Sevinçten uçarken yerlere düştüm. Yalnız sana değil, her şeye küstüm.

doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, onun için sevdim. Sevmez olaydım, sevmez olaydım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

gidiyordum o an sanki ölüme. Sürselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni, şimdi ne canım. Yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil, elimde değil be canım.

0: damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

ismin dilimde doğar. Seviyordum, seviyordum beni gör. Bekliyorum, bekliyorum umutluya. Vazgeçemem, vazgeçemem. Her şeyden vazgeçerim de bir tek senden vazgeçemem.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

İşte gidiyorsun yabancı gibi. Gideni ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Tanrı'ya yalvarmak benim.